0: That's how it's got to be.
1: Bakıda saat 11'dir.
2: 107.7 Afta FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Bakıda günorta saat 12'dir.
1: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu. Auto.

0: Bakı'da günorta saat 1'di.
1: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu. Auto.

0: ol, oynamağa başla.
1: ABB'den nakit kredite 7 faize dek endirim. Diğer bank kreditinizi ABB'ye getirin. İllik faiz derecesine 7 faize dek endirimle daha az ödeniş edin. Hemçinin 10.000 manattan çok kredit borcunu ABB'ye getirenlere ise kredit komisyasız olacak. Kampanya 31 Oktyabr'a dek kıvvededir.
2: Etraflı 937 ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
3: Sungait'ın yeni simbolu Kaspak. Telefon 077 722 0000 3w kaspak.az.
4: Uğurlu investor olmak için ne lazımdı? Bu, itibarlı taraftar seçiminden başlayır. 25 yıllık tecrübeye sahip CFI, sehimle, valutalar, kripto valuta, 15 binden çok aletlere çıkış teklif edir. CFI Azerbaycan'ın komisyasız ticaret, ani medahil mehariç, her adımda ferdi deste üstünlükleriyle investisiye dünyasına adım atan. Etraflı mevlamat için 3wcfi.trade saytına dahil olun.
2: CFI Financial İnvestisiye Şirketi GSC, Azerbaycan Respublikası Merkezi Bankası'nın 7 Noyabr 2024 tarihli LGP 2016 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir. Marjlı ticareti, investorların kapitalı için yüksek risk yaratır. İnvestisyon etmeden önce bütün riskleri tam anladığınızdan emin olun.
5: Denize bakan ev, resort rahatlığı ve her gün tatil ab havası. Bütün bunlar artık Whitestone Beach'te sizi gözleyir. Sibriz'in yeni layihesinde menziller 14.900 manat ilkin ödeniş, 50 ay faizsiz dahili kredi ve 2.600 manattan başlayan aylık ödenişle. Whitestone Beach 365 gün resort hayatı yaşamak için. Etraflı məlumat üçün ulduz 3999.

0: de etme imkanınız da var.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansıyla faaliyet gösterir.
2: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
3: Sizinle danışan teyare kaptan adı, hürmetli sernişinler, kemerlerinizi bağlayın.
2: Uçuşumuz Tayland istikametindedir. Fly Dubai ile uçuşa hazırsız. Etraflı məlumat için 012 598 0598 veya bütün mobil operatörlerden 598 0598. Avia Partner şirketi Azerbaycan'da Fly Dubai Hava Yollarının resmi nümayəndəsidir.
4: Baxel Games'te hediyeler seni gözlüyor. Oyunlar oynar.

0: Bravo'da super yemekler sizi gözlüyor. 30 sentyabr tarihine dek 225 gramlık Berga Earl Grey Karaçay 5 manat 39 gepik. 2 kilogramlık Pemilea 10 1 manat 99 gepik. Super yemekler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Yay planlarını gözletme. Arzuların için 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde et. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı 14 dekabr 2010 yılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Sınıfında bu fırsatlara esil 5 düşür. 30 sentyabra dek seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hediye. 512 GB dahiliyatta şamalik Asus Notebook ise ilkin ödenişsiz, komisyasız. Ayda cemi 49 manat 99 gibi. Üstelik 60 faize dek indirimden yararlanma imkanı da var. Derse gaydış hele bele serfeli olmamıştı. Saliton, telefon 180, resmi site saliton.az.
5: Kreditinin aylık ödenişi çoktu. Ele ise hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 80 bin manata dek krediti hem 6 faize dek indirimle elde et. Hem de aylık ödenişin daha az olsun. Ele indi. Dostbank'tan tam online sipariş edebilirsen.
3: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Gözlenilen fırsat geldi. Yeni GAC 2026 model M-Zone indi nakd alışta düz 2000 manat indirimle cemi 29.900 manat. Güçlü müherriki ve yüksek yanacak kanaatiyle yollar daha güvenli. Panoramik look, deri salon ve ağıllı tehlikesizlik sistemleri her seyahat daha konforlu olacak. Kreditle alış zamanı kasko sigortanı hediye kazanma için indi bizimle alaka yaradın. Telefon 050-400-0989 Ünvan Babek Prospekti 61C.
6: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
7: Sizinle danışan teyare kaptanıdır. Hürmetli sernişinler, kemerlerinizi bağlayın.
6: Uçuşumuz Maldiv Adalar istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
8: Avropanın nəhəngləri, futbolun ulduzları, unudulmaz gecələrin həyəcanı. Sabah

0: Bakıda axşam saat 9-du.
1: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu. Auto.